yağmurlara benzemiyor. Ne reyhan kokuyor gece, ne taze toprak. Sadece yanmış plastik kokusuna benzer. Ağır bir şeyler yakıyor genzimi. Ve iki kaşımın arasında, tam ortasında alnımın zonkluyor bir damar. Neredeyse kopmak üzere.

kapkara sular akıyor. Yıldızlar da küsmüş o gece. Ay küsmüş. Kapkara bir adam, kara küçük bir eli hapsetmiş avucunda.

yoldaşım, gözüm. Bir bahar dalı kırılmış içimde, kuş cıvıltısında, erik çiçeğinde, ince bir sızı gibi koyup gitmiş durdular.

bir dal kırmızı nar çiçeği. Yapma, bakma öyle, incitme gözlerimi. Gözyaşlarım çağıl çağıl yüreğime akıyor. Ter içinde sırılsıklam bedenim ağlıyor. Üşüyor gözlerimde kalan son ayrılık.

başıma. Ah, acımasız bir sonbahar fırtınasında yitirdim Şahin'i. Yitirdim.

bir daha gelmeyecek artık. Bir daha gülmeyecek artık. Üşümüş elleriyle okşamayacak saçlarımı. Her çatıldığında kaşlarım sarılıp birdenbire belime, yüzüme bir öpücük konduruverip de kaçıvermeyecek. Ah dahi demeyecek artık. Paris'e yağmur yağıyor. Uzadıkça uzuyor sızım sızım sızlayan gece. Bu gece sahipsiz ayrılıklarlayım. Paramparça hasretim.